Prezidansa dekü Aptalya ne çime Happy birthday Efendim kavara kavara mı Malbek kalkma oraya